0: Ani
1: yavuk yapsız. Ma yim kocu ge, rahla ahi zirşa. Ma yasan yirşi ge.
0: Tupu cizu. Yinşan, tupu çatal tuğunda şenmada dağda çöğri.